değil Allah yalancı. Öyle değil Allah yalancı. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Öyle de bunu öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam